mektubu gurbetten yazıyam sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam aney. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: yalnızca sen bana bağlanamazsın. Benim gözlerimle ağlayamazsın. Sevgilim değilsin, aşkım değilsin.
1: Rüzgarda... Radyo Moda 102.5

0: Burası Radyo Moda.
1: Evet, programımızı hareketli bir parçamızla sürdürelim.

Ben çoktan unuttum geçmiş günleri. Maziler yaşatır, vermez ki yeri. İsterim görsün bu mutlu hali.

0: sorular.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevki, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Otoservis. Servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 67 19 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamlar

0: Şimdi reklamlar. Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
1: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362-543-1314. 543-1314. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve konteyner, güvenilir ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok

0: güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB meclisinde AK Partili kadın üye CHP'li kadına "senin kocan nerede" diyerek tepki çekti. Başkan vekili Nuri Aslan bu sözlere ahlaksızlık diyerek tepki gösterip kadınlardan özür diledi. Apple, iOS 27 işletim sistemini 14 Eylül'de uyumlu iPhone modelleri için yayınladı. Güncelleme, yapay zeka destekli Siri, performans iyileştirmeleri, kişiselleştirme seçenekleri ve hız artışı sunuyor. Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi'nde 8 katlı binanın giriş katındaki ambalaj, iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın büyük maddi hasara yol açarken polis güvenlik aldı ve inceleme başladı. Sörf tutkusu için arazi alan çift, yeraltı suyunun mineral zenginliğini keşfetti. Yıllarca kullandıkları su, kalite testinde tam puan aldı. Su, lüks restoranlarda şişelenip yüksek fiyatta satışa sunuluyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi, Forend Elektrik Malzemeleri ve Protart Elektrik ve Bilişim Şirketlerinin iflasına karar verdi. Konkordato süreci başarısız oldu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'deki performansını, hedeflerini ve teknik direktör Sergej Jakirovic'in katkılarını değerlendirerek sezon için umutlu olduğunu belirtti. Galatasaray'ın yeni stoperi El Çaday ile Bichiabu fiziksel olarak yetersiz durumda. 1.96 boy ve 110 kilo ile diyetisyenle çalışıyor, kısa sürede hazır olacak. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimleri parçalı bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve doğu bölgelerde ise hava çok bulutlu olup Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun'da bugün en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde görüşü bulutlu olacak. Ordu'da bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop'ta bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Amasya'da bugün en yüksek sıcaklık 25 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
6: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
5: Reklamları dinlediniz.

0: 545 575 67 19 0362 542 64 54 Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de Çıtırtı Pide'de sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91 Çıtırtı Pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14 Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin

0: Yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
1: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz ama dönmem bu yoldan. Gel sevile son durak, çağırsa da bizi. Dile destan bu sevgimiz, unutulur sanma, unutulur

ölecekse çölürüz. Bırakmam seni. Savaşırken kaybederiz de yine dönmem bu yolda. Sanma bu ayrılık kolay olacak. Sensiz bu hal çare bulur da yaşanılır sanma. Yaşanılır sanma.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İBB meclisinde AK Partili kadın üye CHP'li kadına "senin kocan nerede?" diyerek tepki çekti. Başkan vekili Nuri Aslan bu sözlere ahlaksızlık diyerek tepki gösterip kadınlardan özür diledi. Apple, iOS 27 işletim sistemini 14 Eylül'de uyumlu iPhone modelleri için yayınladı. Güncelleme, yapay zeka destekli Siri, performans iyileştirmeleri, kişiselleştirme seçenekleri ve hız artışı sunuyor. Pendik Çamçeşme Mahallesi Aydınlı Caddesi'nde 8 katlı binanın giriş katındaki ambalaj, iş yerinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın büyük maddi hasara yol açarken polis güvenlik aldı ve inceleme başladı. Sörf tutkusu için arazi alan çift, yeraltı suyunun mineral zenginliğini keşfetti. Yıllarca kullandıkları su, kalite testinde tam puan aldı. Su, lüks restoranlarda şişelenip yüksek fiyatta satışa sunuluyor. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi, Forend Elektrik Malzemeleri ve Protart Elektrik ve Bilişim Şirketlerinin iflasına karar verdi. Konkordato süreci başarısız oldu.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Acun Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'deki performansını, hedeflerini ve teknik direktör Sergei Jakirovic'in katkılarını değerlendirerek sezon için umutlu olduğunu belirtti. Galatasaray'ın yeni stoperi Elçaday Lebiçiabu fiziksel olarak yetersiz durumda. 1.96 boy ve 110 kilo ile diyetisyenle çalışıyor, kısa sürede hazır olacak. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu.
0: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimleri parçalı bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve doğu bölgelerde ise hava çok bulutlu olup Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun'da bugün en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde görüşü bulutlu olacak. Ordu'da bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop'ta bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Amasya'da bugün en yüksek sıcaklık 25 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar. Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
6: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres. Dededen toruna Reşat Altını Değerinde Güven. Usta Traktör, Mas

0: Yeni vizyonumuz, güçlü kadromuz ve son teknoloji çözümlerimizle çiftçimizin hizmetindeyiz. Güçlü bayi, güçlü yedek parça, güçlü servis. Kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör. Gücünüze güç, emeğinize değer katar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: sonuna kadar, sonsuza kadar.
1: Seni şimdiden özledim, şimdiden özledim seni. Sen kapıdan daha çıkmadan bir hasret kasırgası patlar içimde. Kanar gözlerim, ciğerim yanar. Bulutlar tutamaz gözyaşını. Çiçekler boynunu büker. Yıldızlar bir bir iner denizlere. Ve bir güvercin kanatlanır yüreğimden. Kar beyazı bir güvercin senin kalbine konar. O an tutuşur şiirler.

0: Hadi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 1314 543 1314. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Viravinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Viravinç ve Konteyner, güven ve kalitenin adresi Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda. Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 41 dağıtıcı firmaya fahiş fiyat uygulaması nedeniyle operasyon düzenleyerek 41 yönetici hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde yapılan aramalarda 33 kişi gözaltına alındı ve sahte makbuz tespit edildi. Boğaziçi Enstitüsü'nün araştırmasına göre 2026'da Türkiye'de en çok kazanan meslek noterlik olurken aylık ortalama gelir 456 bin liradır. Pilotluk, yazılım mühendisliği, sigorta uzmanlığı, avukatlık da üst sıralarda yer alır. İstanbul'da klasik otomobilini valiye teslim eden Ahmet Akın, valinin kaza yapması üzerine firma tamir masraflarını ödemedi. Akın, hakkını aramak için hukuk mücadelesi başlattı ve dava açtı. Ağustos 2026 anket sonuçlarına göre AK Parti oy oranını %33, 1'e yükselterek liderliğini sürdürdü. CHP'deki Buttan krizi sonrası kurulan yeni parti %22,1 oyla ikinci oldu. MHP oyunu artırdı, CHP düştü. Sancaktepe'de polis, drone desteğiyle elektrikli skuterle kaçan Ediz Ağa'yı yakaladı. Şüpheli polis araçlarına zarar vermek ve birçok suçtan 54 kaydıyla aranmaktaydı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Nihat Kahveci, 280 milyon euroluk kadronun başarısızlığını ve puan kaybını eleştirdi. Jalen Duren, Detroit Pistons'la yıllık 190 milyon dolar teklifine rağmen en az 200 milyon istiyor, saygısızlık ve anlaşmazlık ortamı söz konusu görünüyor. Galatasaray, Süper Lig liderliğini sürdürürken, Trabzonspor maçı öncesi sakatlıkları süren Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumunu yakından takip ediyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde batı kesimleri parçalı bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta ve doğu bölgelerde ise hava çok bulutlu olup Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Samsun'da bugün en yüksek sıcaklık 24 derece, hava parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde görüşü bulutlu olacak. Ordu'da bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Sinop'ta bugün en yüksek sıcaklık 23 derece, hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Amasya'da bugün en yüksek sıcaklık 25 derece, hava parçalı ve çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
8: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
6: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Moda.

olurdun çoktan. Gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu sen.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

dönmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 102.5. Burası Radyo Moda.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kapalı Çarşı'daki döviz bürosunda alacak verecek meselesi tartışmasının silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde bir şüpheliyi gözaltına aldı, güvenlik önlemleri artırıldı. Boğaziçi Enstitüsü araştırmasına göre 2026'da Türkiye'de en yüksek gelir noterlik mesleği oldu. Noterlerin aylık geliri 456 bin TL, pilotluk 350 bin TL, yazılım mühendisliği 348 bin TL ile takip etti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçuş rehberim uygulamasıyla 52 havalimanında canlı uçuş takibi, navigasyon, araç konumu gibi hizmetler tek platformda sunulduğunu ve kullanıcılara aylık 2 GB ücretsiz internet verildiğini açıkladı. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif dahil 3 vilayette saldırı uyarısı verildi. Güvenli yerlere gitme çağrısı yapılırken sivil savunma yetkilileri tehlikeye karşı dikkatli olunmasını ve kalabalıktan kaçınılmasını istedi. İstanbul'da Ahmet Akın valeye teslim ettiği klasik otomobilin kazalanması sonrası valenin neden olduğu hasar karşılanmayınca firmaya dava açtı. Kaza Beşiktaş'ta 2025 yılında ve firmadan tamir masrafı talep edildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Nihat Kahveci, 280 milyon euroluk kadronun başarısızlığını ve puan kaybını eleştirdi. Jaylen Duren, Detroit Pistons'la yıllık 190 milyon dolar teklifine rağmen en az 200 milyon istiyor, saygısızlık ve anlaşmazlık ortamı söz konusu görünüyor. Galatasaray, Süper Lig liderliğini sürdürürken, Trabzonspor maçı öncesi sakatlıkları süren Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın durumunu yakından takip ediyor.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve bulutlu geçerken Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ile Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Çorum çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken yağmurlu ve orta şiddette yağış bekleniyor. Bordu'da yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olup hafif yağış görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve genellikle güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özel

0: geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz: Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis: 0546 492 3418. 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
0: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: ve reklamlar.
1: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 yol mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet

0: Uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini Ova'dan alın.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres: Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507 297 0007.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

Güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 5555. Usta Traktör. Gücünüze güç.

0: öncesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Kapalı Çarşı'daki döviz bürosunda alacak verecek tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken saldırganlardan biri gözaltına alındı. Boğaziçi Enstitüsü araştırmasına göre 2026 yılında en yüksek geliri noterlik sağlıyor. Noterlik aylık 456 bin TL kazanırken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği 348 bin TL ile takip ediyor. Sigorta, avukatlık ve doktorluk da yüksek gelir sağlar. Bilim dünyası demans pandemisine dikkat çekerek dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkmasının beklendiğini açıkladı. Bu artış küresel sağlık tehdidi olarak önem taşıyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, beklentilerin altında kalan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan'ı Ocak ayında takımdan gönderiyor. İlkay bu sezon sadece 11 dakika görev alırken sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, uçuş rehberim uygulamasının cep telefonundan uçuş takibi, havalimanı navigasyonu ve aylık 2 GB ücretsiz internet sunduğunu açıkladı. Uygulama 52 havalimanında hizmet veriyor ve kullanıcılar araç konumlarını kaydedebiliyor.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.
2: Trabzonspor teknik direktör arayışını tamamlayarak Thomas Reis ile ön anlaşma sağladı. Alman çalıştırıcı sezon başından beri Ludogorets'i yönetiyor ve yüksek puan ortalaması yakaladı. Samsunspor'un golcüsü Marius Muandilmaci, Olympiakos'a 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oluyor. Yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak ve sağlık kontrolünden geçiyor. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu olarak dikkat çekti.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi genelinde hava parçalı ve bulutlu geçerken Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ile Orta ve Doğu Karadeniz ile Amasya ve Çorum çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olurken yağmurlu ve orta şiddette yağış bekleniyor. Bordu'da yarın en yüksek sıcaklık 23 derece, hafif yağmur etkili olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 22 derece olup hafif yağış görülecek. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak ve genellikle güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. Bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: hiçbir şan.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali. Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Winch ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Winch ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkalı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546-492-3418, 0546-492-3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
2: Bafra'nın meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres: Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040. Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
4: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sen benim şarkım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Winch ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Winch ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
3: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde öncü oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Görevlerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
4: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
5: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
6: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14. 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Tamam seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam seni terk ediyorum.

Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşk sabit.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

0: reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Özel Makine'den çiftçilerimize özel kaçırılmayacak fırsatlar. İhtiyacınız olan tarım makinelerini şimdi alın, ödemesini hasatta yapın. Üstelik tüm kredi kartlarına vade farksız taksit fırsatı. Çapa makineleri, motorlu testereler, tırpanlar, yem karma ve yem kırma makineleri, süt sağma makineleri, hamur yoğurma makineleri ve daha fazlası. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmetin adresi Özel Makine. Bafra 5 Yol Mevki Ziraat Bankası yanında hizmetinizdeyiz. Özel Makine, gücünüzü artıran, kazancınızı büyüten adres.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ufuk Yıldırım Yapı Market'le yarınlarınızın yaşam alanlarını bugünden inşa ediyoruz. Yaşadığınız mekanlarda konfor ve rahatlık sizin de hakkınız. Evinizi siz hayal edin, biz dekore edelim. Ücretsiz keşif, kaliteli malzeme, uzman işçilik, uygun fiyatların tek adresi. Mutfak dolabı, laminant parke, seramik, iç oda kapıları, duşakabin ve her türlü dekorasyon işi. Kapı kapı dolaşıp usta aramayın. Gelin bütün işlerinizi biz yapalım. Adres Emir Efendi Mahallesi, Şehit Jandarma Er, Ramiz İleri Sokak, numara 18, Bafra. İletişim 0507-297-007.
0: Bay Samet Restoran, güne zengin serpme kahvaltıyla başlayın. Eşsiz lezzetlerle gününüze keyif katın. Meşhur Bafra pidesi, serpme kahvaltı, ızgara ve kebap çeşitleri, ev lezzetinde tava yemekleri, ferah bahçe alanı, nezih ve geniş mekan. Ücretsiz otopark, lezzet, konfor ve kaliteli hizmeti bir arada sunan Bay Samet Restoran, siz değerli misafirlerini bekliyor. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Bay Samet Restoran, ateşten gelen lezzet.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası, Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Burası Radyo Moda.

0: Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
1: Kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalite, güven ve tecrübeyi bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Vira Vinç ve Konteyner olarak tamamen size özel, istenilen ölçü ve özelliklerde konteyner üretimi yapıyoruz. Standart konteynerler değil, ihtiyaçlarınıza uygun, modern, estetik ve üst segment yaşam ve çalışma alanları tasarlıyoruz. Yerinde kurulum hizmetimiz, sağlam işçiliğimiz ve satış sonrası desteğimizle her zaman yanınızdayız. Güvenilir çözümler ve profesyonel hizmet için bizi arayın. Vira Vinç ve Konteyner, güvenin ve kalitenin adresi. Bafra Pakun Kavşağı'nda hizmetinizdeyiz. Hayal ettiğiniz yapıyı birlikte inşa edelim. İletişim 0533 483 80 çift 0.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tıkanan giderler, su kaçakları, buz gibi petekler, kabusunuz olmasın. Bafra gider açma, tıkanı tuvalet, banyo ve mutfak giderlerini kırmadan, dökmeden açıyor. Su tesisatından petek temizliğine tüm dertlerinize anında çözüm sunuyor. Adresimiz Emir Efendi Mahallesi, Barış Manço Caddesi, Bafra. Hızlı servis 0546 492 3418 0546 492 3418. Bafra gider açma. Tesisatta güvenin adresi.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.

0: güçlü servis, kalitenin ve son teknolojinin adresi Usta Traktör. Detaylı bilgi ve iletişim 0543 487 55 55. Usta Traktör, gücünüze güç, emeğinize değer katar. Canınız gerçek Bafra pidesi mi çekti? O zaman rotanızı çıtırtı pideye çevirin. Usta ellerden çıkan çıtır çıtır pideler, taptaze malzemeler ve damaklarda iz bırakan lezzet. Kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı ve birbirinden özel pide çeşitleri, lahmacun ve çorba çeşitleri de çıtırtı pidede sizleri bekliyor. Adres Hacı Nabi Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi numara 53. Siparişleriniz için 0362 543 93 91 543 93 91. Çıtırtı pide, lezzetin en çıtır hali.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Deniz, bir dakika gelir misin güzelim?
5: Gelirim amcacığım.
4: Bu kaseti o ablaya verir misin?
5: Veririm. Sen ablayı seviyor musun?
4: Seviyorum.
5: O da seni çok seviyormuş.

0: meşhur pidesinin gerçek lezzetini tatmaya hazır mısınız? İncecik hamuru, bol malzemesi ve odun ateşinde pişen enfes tadıyla Bafra pidesi, şimdi Bay Samet Restoran'ta sizleri bekliyor. Ailenizle, dostlarınızla lezzet dolu anlar yaşamak için tercihiniz Bay Samet olsun. Adres, Samsun Sinop yolu üzeri, Galericiler sitesi yanı, Bafra. Paket servisleriniz için 0362 544 1040 544 1040 Bay Samet Restorant. Ateşten gelen lezzet.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda reklam ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
3: Reklamları dinlediniz.

Güneşi karartan uykusuz gecelerimi kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna feti bir sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum.

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni, unutamam, unutmam. Sus, sus yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus.

Yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor annem? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elimi. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerini. Büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı. Acıyı dindiremedim anne. Ateşi söndüremedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Oysa ellerin, ellerin her şeyimdi. Ekmeğim de ellerin. Bilsen nasıl özledim hüzün rengi gözlerini. Seni özledim anne. Sesini, nefesini. Sabahları reçel sürmeni ekmeğime. Çayımı demlemeni. Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne. Pencerede beklemeni. Coşku dolu bir bayram sabahı, gülerek kapıyı açmanı, sarı

çok uzaktayım. Gözyaşlarımı söndürmüyor hasretim. Yanmaktayım anne, kanamaktayım. Dört yanım karanlık, dört yanım duvar. Sonradan kormuş ayrılık.

Bu bayramda gelemedim. Öpemedim elini. Yüzüne yüz süremedim. Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime. Sensizlik türküsü dolandı dilime. Söyleyemedim anne, söyleyemedim. Anam, anam, anam diyemedim. Ah anne, ah, öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği, bilemezsin. Bilemezsin anne, göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvarlar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamasan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde. Bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Başucumda ilaç olmanı. Ateşime bakmanı özledim. Battaniyelere sarmanı. Her şey bir tarafa. Her şey bir tarafa. Dualarını özledim anne. Dualarını. Sen anasın. Sen anasın anne. Ağlarsın. Beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayramda gelemedim. Bu bayramda gelemedim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben girişken birisiyim. Bugün Sera OSB'yi Türkiye'de ilk kuranlardan biriyim. Biz yani her tarafta yeter ki istek olsun, bir açık kapı olsun, gider bulur, yakalar, kopartırız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sizin de bildiğiniz gibi 10 yıla yakın Oda Başkanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı yaptı. Bölgemize çok önemli hizmet ve yatırımların gelmesinde önce oldu. Hayattan öğrendiğim bir şey var. Hayat birlikte yürümeyi ve birlikte dimdik durabilmeyi bilmektir. Mesele yürümek ve durmak değildir. Mesele ne yapılıyorsa birlikte yapabilmektir. Üyelerimiz uygun görür. Allah'ım bize tekrar bu görevi nasip ederse kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bana güvenen, benimle birlikte yol yürüyen meclis üyesi aday arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz Bafra ile ilgili, bölge ile ilgili her operasyonun içindeyiz.
2: Biriz, birlikteyiz, sizinleyiz. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Göksel Başar.
3: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda, Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda, Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sandıkçı Sigorta. Yılların vermiş olduğu tecrübeye ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda. Sandıkçı Sigorta.
2: Reklamlarınız için Radyo Moda'yı seçin. Radyo Moda Reklam Ajansı. 0362 543 13 14 543 13 14. Radyo Moda. Orta Karadeniz'in en moda radyosu.
0: Reklamları dinlediniz.

da sen olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.